0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsünü köngül buruñuzdar.
1: Nazarıñızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsü.

Şenjang radio televiziya stansiyası Salu Shooting Abond terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Salu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjang'dı görsötöbüz.

Toğ dairalar arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Hormatlı uğarmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solushi Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şüting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

0: Gemi geçiktirip çıkış düştük Asya, Avrupa, Amerika siyahtu çetel pazarına satlat. Koruda Temir Yol Zat Çıgırtı Borboru Aksu Ticaret Bölümü Partiya Çaykası'nın şuçisi Çucan ve Kavar çıkamındaydı dedi. Canlı yol açılgandan giyin Aksu'daki cergülüktü tışkı soda kerhanaları Zavut rayonunda cerinde sandığa sarıp büt barışta adepki sandık arkadığı oturup deniz yolunda taşımaldap kerhananın zat çügürtü özlük narkın zor derecede tömündetöd. Taşımal vakt bereketi cürel gölü ülgüge sarıştırganda pocumol menin 3'ten 1'e kıskarat. Çük 5 gündün 7 günge çeyin portko jetip barat. Bir sandık menin akırına çeyin taşımaldap, adepki sandık arkılı deniz yolda taşımaldap, ar bir ölçümdü sandıktan universal zat çügürtü özlük narkın 20% aşuğun ünöğümdüp, Aksu pahta tohumacılık düşümlerini tez çıkarıp, taşımaldı da ünöğümdü geçinliği iş kaçırısı kütülüydü. Aksu Aymaktık Soda İdarası Parti Grupası'nın orun basar şuçisi, idara başçısı Gülzar Muhtar mınday tanıştırdı. Bul gezekti tunguç attangan poyuz Ningbo Joshan portunun pışkan büt jer şaarı jol başta taşımal baydığın Aksu kesip birinci çevine orundaştırıp jüktü zavut eşiginen portko çeyin jılçıksız açlaş turun iş kaçırat. Düştük Şinjandın özgöçö düşümdörün tike büt jer şaarı deniz jolu taşımal toruna girgisip Düştük Şinjandın çıgış deniz boyu portu eksport jolunun kemçil bolu kıskadığın tübünen toluktap bir turuktu jogoru berekettü. Çıgış denizge tiket tutaşkan deniz yolunda jürü kürö tamırın kurdu. Biz jalaң bakçaga karay açıp jiberүү түзүлүшүн түбүнөн бузуп таштап, ички сырткы базарды кош багытта чыдырлаштырып, түштүк Шинжаң экономикасынын өнүгүүсүндө бүтүндөй жаңы мээкиндик ачып бердик. Кийинки карымда ар кайсы жактар сызыл кезекчи поезддарды да айымдаштырып, көлөмдөштүрүп жүргүсүнө түртмөктөп, ички кургактык суу жок портту басым куруп, кош багыттуу айланмадуу зат жүгүртүү кесип системасын жаратабыз.
1: Çakan mayda kerkanaları jergilik ekonomika önügüsünün zarıl ultaşı. Aldıncı jarım jılda Poçto Amanat Bankesi, Şinjan Bölümçe Bankesi, jalpı 8 milyar 456 milyon yuan karız akça taratıp, Çakan mayda kerkanalardan önügüsüne öbülgü boldu. Emi, kabardan uğasızlar. Şenjan, Beydou, Tongchuang, Malımat İlim Teknika Çektüü Şeriktigi negizinen Akıl Edirektüü Şaar, Akıl Edirektüü Agartuu, Akıl Edirektüü Ayıl Çarba Sıyaktuu türler menen alektenüüçü jumşak detal açıp önüktürüü, sistema toptoşturuu jana jürgüzüü korgoo teylöö kerkanası. Быйыл бир түркүм жаңы изилдеп өнүктүрүү түрлөрүнүн орун алуусун анулам. Керкана каржы тартыш болуу басымына туш келди. Poçto Amanat Bankesi'nin kızmatkerleri aralap aval bilüü barışında bul avaldı bilgenden giyin tekşerip tastıktu, jaşıl jolun açıp, kerkanaga 10 milyon yuandık ilim teknikada jaңылык жаратту, karız akçasın işeni mıyğarıp berdi. Bul karız akçaga barımta koyunun gereği jok bol bile kalbay, kerkananın karşı kıyın maselesin çeşti. Şeriktik maliye baş gözümüldü tüsü, jaң ve fın kabar çıgамындай dedi. Mandan burada karşı jürüştürüdü bir bölük barımtağa koyçu nerse gerek bolot ele. Poçto Akça Amanat Bankesinin ilim teknika tibindegi kerkanalardı kolduğu sayasatına dayanıp biz nağız işenim sayasatın koldonup bula dayın türü karız akça bizdin tüşümdü açıp önüktürüüzdü çalıştatu jana jolgo koyuğuzdu ilgeri sürdü. Çakan mayda kerkanalardan göp türdüüleşkön karşı jürüştürüü acatına karatmalı, Poçto Amanat Bankesi, Şinjan Bölümçe Bankesi, Min Kerkana, 10 min tütündü gengiri aralı o kıymalın ulandığı terengdetip, bankemenin kerkanalardan çirkeşi yoldorun çıdırlaştırıp, el başkarısındağı kerkanalardan karşı teylü sistemasını layıktu sep dönü tohtuğsuz kıldaştırıp, pazar negizgi tulkularının cügün demilgeli cengildetip, aldıncı jarım jılda çakan mayda kerkanalardan karız akça kaldığı 13 milyar 748 milyon yuan bolup, jıl başındağı 3 milyar 339 milyon yuan jağıdan köböyüp, jalpı 3268 tütün çakan, mayda kerkana jana jeke soda öner jayçının akın kemeytüüdö 3 milyon 891.300 yuan payda ötünüp bergen. Jungo Poçto Amanat Bankesi Şinjan Bölümçe Bankesi jalpı gana arttuu akça mamile işleri bölümünün orun basar baş direktoru Li Wei mındай bildirdi. Bir kerkanaga bir jele, bir jelege bir çara boyunca karatmalı jaңылык жараткан түшүмдөрдү чыгарып, kerkanalardan алгачкы жаратуудан өсүп жетилүү толук баскычынын акча мамиле ажатына ылайыкташтырып, жалпыга нарыктуу акча мамиле тейлөөсүн дагы да төп, дагы да ыңгайлуу кылдык.
0: Жаңдан түзөтүү киргизилген Абдырам райондун мүлүк тейлөөсүн башкаруу низамы 8-нчи айдан баштап жолго коюлат. Учурда Абдырам районунун ар кайсы жерлери иштиктүү түрдө жаңы белгилемеге түздүрүп, алдын орундаштырып,

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların

0: Kanada'nın gökçelerinde tokoy örtü bulandığı görüldü. Sandığı malumatlarda görsötülüsünce, uçurda minge cuğuk çerde tokoy örtü güyüp çatkan bolup, bu yıl jıl başından beri tokoy örtü Kanada'da bol jolu 2 milyon 400 min gektar çerden oyrun dolusun geltirip çıkargan. Akışı zontuğun Trump 19. günü mınday bildirdi. Kanada'da görülgün tokoy örtünün ış tütünü Akışı'nın göv iştatlarının ava sapatına tasır görsöttü. Trump bu iş tuğralı Eçak Karnimine sülöşkönün aydı.
1: 2026 yıl AKŞ, Kanada, Meksika düğünömürü Javlova zemi oşondo ele çeçücü jarışı 19 günü AKŞ, New York, Jangı Jersey dini tarbiya maydanında ötkörüldü. Çeçücü jarışta İspanya nölgü karşı bir upay menen Argentinanı jeñdi. Ekinşi jolu düğünömürü çempiondugun kolgo keltirdi. İspanya komandasındakı Rodri altın top sıylığın kolgo keltirdi. Fransiya komandasına Mbappe 10 top menen altın bot sıylığın kolgo keltirdi. Bugünkü jañlıktarıbız soğuna çıktı. Görgönüňizdergä rahmat.
0: Tağda köptögen jañlıktardı görsöňizdör, Stansiyabız maalımat orunuwçu terminalyna köňül buruňyzdar. Köptögen görmelerdi Stansiyabız terminalynan düşürip alyňyzdar.
1: Salamat bolyňyzdar.

Şinjan radio televiziya stansiyası Sulu Şitin abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügün mazmundardın meni

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şüting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: 1960'dan beri Changzhou Wujin kızmat korpasının kesip türü korpasının başçısı Chen Guoji mınday dedi. Şinjan'a nişan tujardan beri o karjısı boyunca 2,80% ölçümdü katağın atkarıp, Josporu zapas türünü sızıl ötkörüge atsaluğa söyünüp, iki jerdin terengdeyi kızmattaşusun sızıl terengdeştirip, Şinjan'a nişan tujardan beri o jetişkendikleri arkalı an sayın köp kalpka narp jetkirebiz.
1: Geçö, 7 ayın 20 günü düştü omurda büt mamreket temir yolunda sapara en uzun deniz temir yol birleşme taşımalı eksport kezekçi boyuzu Aksu, Ningbo, Çoğuşan Portu, Deniz Temir Yol Birleşme Taşımalı Gizekçi Boyuzu, Aksu Şarı'nın Tunguç Yolu attandı. Emstansiyavuz Kavarçısı Tanşı Öşendin, Bul Cönündeki Kavarını Vastara. Güçlü uzun güdüktün çalınmıştan olan Aksu'nun cerilüktü pahta gezdemesi, Toyt, Koşuntusu Siyahtu, Cük Cüktülgün Konteynerdü Gizekçi Boyuz, Aksu Tokmaçlı Önerce Şarı Temir Yol Atayın Liniyesinden Sekin Sekin attandı. Gezekçi poyuz çıkışka karay cürüp 6 ölkü rayonu kesip ötüp 68 temir yol ayalamasından ötüp 4910 kilometre temir yol negizgi liniyasını boylop cürüp Ningbo Joshan Portu temir yol Beylün Port vokzalına jetip barat. Jük portko jetip bargandan keyin tike kemege jüktürüp çıkış Tüştük Aziya, Avrupa, Amerika siyaktuu çetel pazarına satılat. Korda temir yol zat jügürtü borboru Aksu ticaret bölümü partiya çaykasının şuçisi Çuğcan ve Kavar çıkamınday dedi. Çanjol açılgandan giyin Aksu'daki cergülüktü tışkı soğuda kerhanaları Zavut rayonunda cerinde sandıka sarıp büt barışta adepki sandık arkılı oturup deniz yolunda taşımaldap kerhananın zat çügürtü özlük narkın zor derecede tömündetöd. Taşımal vakti bereketi cürölgölü ülgüge sarıştırganda Bojomol menin 3'ten 1'e kıskarat. Çük 5 gündün 7 günge çeyin portko jetip barat. Bir sandık menin akırına çeyin taşımaldap, adepki sandık arkılı deniz yolda taşımaldap, ar bir ölçümdü sandıktan universal zat jügürtü özlük narkın 20%'dan aşuğun ünöğümdüp, Aksu pahta tokmaçılık düşümdürün tez çıkarıp, taşımaldı da ünöğümdü gıçınığı işik aşırısı kütülüydü. Aksu Aymaktık Soda İdarası Parti Grupası'nın orınbasar şuçisi, İdara başçısı Gülzar Muhtar mınday tanıştırdı. Бул кезекти Тунгуч аттанган поезд Ningbo Joshan портунун Пышкан бүт жер шаары жол баштоо ташымал байлыгын Аксуу кесип биринчи чебине орундаштырып, жүктү завод эшигинен портко чейин жылчыксыз ачылыш турун ишке ашырат. Түштүк Шинжаңдын өзгөчө түшүмдөрүн тике бүт жер шаары деңиз жолу ташымал торуна киргизип, Түштүк Шинжаңдын чыгыш деңиз бою порту экспорт жолунун кемчил болуу кыскалыгын түбүнөн толуктап, бир туруктуу жогору аракеттүү. Çıkış denizke tiket tutaşkan deniz yolunda jürü kürüyü tamırın kurdu. Biz jaran batışka aray açıp ciberi tüzülüşün tüyünün buzup taştıp içki sırtkı bazardı koş bağıttaşıdırlaştırıp Tüştük Şinjan ekonomikasının önübüsünde bütündöy can meykindik açıp verdik. Giyin karımda arğaysı çıktar sızıl gezekçi poyuzlardı da ayındaştırıp gölüm düştürüp cürgüsünü türtmektöp içki kurgaktık su jok porttu başım kurup koş bağıttu aylanmadu zat jügürtü kesip sızdıymasın jaratabız.
0: Çakan mayda kerkanaları jergilik ekonomika önügüsünün zarıl ultaşı. Aldıncı jarımçılda Poşto Amanat Bankesi, Şinjan Bölümçe Bankesi, jalpı 8 milyar 456 milyon yuan karız akça taratıp, çakan mayda kerkanalardan önügüsünü öbülgü boldu. Emi, kabardan uğasızlar. Şinjan Beidou Tongchuan Malımat İlim Teknika Çektüü Şeriktigi Negizinen Akıl Direktüü Şaar, Akıl Direktüü Agartuu, Akıl Direktüü Ayıl Çarba Sıyaktuu türler menen alektenüüçü jumşak detal açıp önüktürüü, sistema toptoşturuu jana jürgüzüü korgoo teylöö kerkanası. Быйыл бир түркүм жаңы изилдеп өнүктүрүү түрлөрүнүн орун алуусун анулам. Кэркана каржы тартыш болуу басымына туш келди. Poşto Amanat Bankesinin kızmatkerleri aralap aval bilüü barışında bul avaldı bilgenden giyin tekşerip tastıktuğu jaşıl jolun açıp, kerkanağa 10 milyon yuandık ilim teknikada jağılıq jaratuu karız akçasın işeni mıyğarıp berdi. Bul karız akçağa barımta koyuğunun geregi jok bolu bile kalbay, kerkananın karjı kıyın maselesin çeşti. Şeriktik maliya baş gözümüldü tüsü Jang Wei Feng kabarçıga mınday dedi. Мындан мурда каржы жүрүштүрүүдө бир бөлүк барымтага койчу нерсе керек болот эле. Почто акча аманат банкесинен илим техника тибиндеги керканаларды колдоо саясатына таянып, биз нагыз ишеним саясатын колдонуп, бул атайын түрү карыз акча биздин түшүмдү ачып өнүктүрүүбүздү жалыштатуу жана жолго коюубузду илгери сүрдү. Чакан майда карканалардын көп түрдүүлөшкөн каржы жүрүштүрүү ажатына каратмалуу почто аманат банки.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelcü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügö mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne şengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü tösü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptügü mazmundardın minus tösü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptügü mazmundardın minus sıkınıt içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunu, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların birbirine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyün malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.